0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

0: Borsan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

Atatürk diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürk diyor ki: "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz."

Atatürk diyor ki, milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada olmayacak.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!
3: Daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azminde değil.

0: Geçen sana analiz bende. Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Atatürk diyor ki, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mutluyum.

Atatürk diyor ki: Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Atatürk diyor ki, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

söz dinlesin. Aynı inan ve tabiyette söylüyorum ki tam bir bütünlükle bulunmakta olan Türk milletinin Türk millet olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

işte sus milletinin medeninde solunda elinde tapasında tuttuğuna şalan üstad elindir.

Atatürk diyor ki, beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterli.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!
0: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
3: Borusan Klasik'ten bizi dinleyen herkese merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bu anlamlı bayram hepimize kutlu olsun. Çok büyük bir öneme sahip olan bu özel gün dolayısıyla geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç müzikçiler bugün programımızda bir araya geliyor. Atatürk'ün müziğin evrensel dilini yücelten sözlerinden ilham alan, her biri kendi alanında başarıdan başarıya koşan, birbirinden yetenekli genç müzikçiler ürettiklerini siz değerli dinleyicilerimizin beğenisine sunacak bugün.

Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe en büyük armağanı bugün. Çok büyük öneme sahip bu özel gün dolayısıyla geleceğin umut vaat eden müzisyenleri performanslarını sergileyip özel bir seçkide buluşurken bütün müzikleri büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle andığımız atamızı armağan ediyor. 19 Mayıs için sahne yine genç sanatçıların.

Sevgili dinleyenler, bugün takvim yaprakları 19 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün çok özel bir gün. Bütün umudum gençliktedir demiş atamız. İşte bu yüzden 19 Mayıs gençliğin bayramı olduğu kadar aynı zamanda umudun da bayramıdır. Geleceğimizin mimarları gençlerimiz olduğu sürece umut vardır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının coşkusunu genç solistlerle Borusan klasik sahnesine taşımayı sürdürüyoruz.

Borusan Klasik'te sizlerle birlikte 19 Mayıs coşkusunu yaşarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, şükranla, özlemle anıyoruz. Atatürk aramızdan ayrıldı ama hala bizlerle, yarattığı ilkeleri hala güçlü, hala sonsuz. Umudumuz ondan aldığımız güçle her zaman taze. Atatürk nutukta gençlere şöyle sesleniyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz. Klasik müzik alanında da küçük yaştan bu yana büyük bir disiplinle çalışan gençlerimiz ilhamını atasının bu sözlerinden alıyor. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan gençler bugün uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanıyor, prestijli okullarda eğitimine devam ediyor, orkestralarla konserler veriyor.

107. yılını kutladığımız 19 Mayıs gibi anlamı çok büyük bir günde bugün sahnede genç sanatçılar vardı. Gençlerle birlikte olmak bizim için de hem büyük bir gurur hem de çok heyecan verici bir deneyim oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan, başarılara imza atan birbirinden değerli genç müzisyenler enstrümanlarıyla aralarında güçlü bir bağ kurmuşlar. Müziğe olan bakış açıları, hedefleri ise çok kıymetli. Atatürk'ün izinde yetişmiş birer genç sanatçı oldukları için onur duyuyorlar. Bu duyguyla sahnede oluyorlar. Atatürk'ün gençlerle ilgili söylediği tüm sözler sonsuza kadar onların yolunu aydınlatsın. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyor, ona şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız bir kez daha kutlu olsun sevgili dinleyenler. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Korsan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diye!

Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti.

0: kestik bay.
1: Seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek.
0: Bu hazineden
1: dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini

امکان به شرایط çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş

üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

0: o iktidar sahipleri
1: tevhid edebi
0: şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.

0: Ali vazifen.
1: Ve şerait içinde dahi vazifen.
0: Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.
1: Cumhuriyetini kurtar.

0: 90 Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk Indiana!
3: Gümüşlere durmaz akan,

için aynı inan ve katkıyetle söylüyorum ki hamdir bütünlükle bulunmakta olan Türk milletinin Türk millet olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

günlük sefere atendikten üstleri yenmesinin bilmiştir. Türk milletinin medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale üstte derindir.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Borusan Klasik'ten bizi dinleyen herkese merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bu anlamlı bayram hepimize kutlu olsun. Çok büyük bir öneme sahip olan bu özel gün dolayısıyla geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç müzikçiler bugün programımızda bir araya geliyor. Atatürk'ün müziğin evrensel dilini yücelten sözlerinden ilham alan, her biri kendi alanında başarıdan başarıya koşan, birbirinden yetenekli genç müzikçiler ürettiklerini siz değerli dinleyicilerimizin beğenisine sunacak bugün.

Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe en büyük armağanı bugün. Çok büyük öneme sahip bu özel gün dolayısıyla geleceğin umut vaat eden müzisyenleri performanslarını sergileyip özel bir seçkide buluşurken bütün müzikleri büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle andığımız atamızı armağan ediyor. 19 Mayıs için sahne yine genç sanatçıların.

Sevgili dinleyenler, bugün takvim yaprakları 19 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün çok özel bir gün. Bütün umudum gençliktedir demiş atamız. İşte bu yüzden 19 Mayıs gençliğin bayramı olduğu kadar aynı zamanda umudun da bayramıdır. Geleceğimizin mimarları gençlerimiz olduğu sürece umut vardır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının coşkusunu genç solistlerle Borusan klasik sahnesine taşımayı sürdürüyoruz.

Borusan Klasik'te sizlerle birlikte 19 Mayıs coşkusunu yaşarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, şükranla, özlemle anıyoruz. Atatürk aramızdan ayrıldı ama hala bizlerle, yarattığı ilkeleri hala güçlü, hala sonsuz. Umudumuz ondan aldığımız güçle her zaman taze. Atatürk nutukta gençlere şöyle sesleniyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz. Klasik müzik alanında da küçük yaştan bu yana büyük bir disiplinle çalışan gençlerimiz ilhamını atasının bu sözlerinden alıyor. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan gençler bugün uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanıyor, prestijli okullarda eğitimine devam ediyor, orkestralarla konserler veriyor.

107. yılını kutladığımız 19 Mayıs gibi anlamı çok büyük bir günde bugün sahnede genç sanatçılar vardı. Gençlerle birlikte olmak bizim için de hem büyük bir gurur hem de çok heyecan verici bir deneyim oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan, başarılara imza atan birbirinden değerli genç müzisyenler enstrümanlarıyla aralarında güçlü bir bağ kurmuşlar. Müziğe olan bakış açıları, hedefleri ise çok kıymetli. Atatürk'ün izinde yetişmiş birer genç sanatçı oldukları için onur duyuyorlar. Bu duyguyla sahnede oluyorlar. Atatürk'ün gençlerle ilgili söylediği tüm sözler sonsuza kadar onların yolunu aydınlatsın. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyor, ona şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız bir kez daha kutlu olsun sevgili dinleyenler. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın. Borusan Klasik'te kalın.

0: İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Türk Indiana!

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı. Ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu. Ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La ci darem la mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebius az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Eusebius, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Eusebius, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Darem La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Floresan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempff seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini ev ve aile kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplinli çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.

0: 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, çalışmalarına Havza'da devam etmeye karar vermişti. Yaverinden bir otomobil bulmasını istedi. Araştırıldı, soruşturuldu. Sonunda Benz marka, çok eski bir otomobil bulunabildi. Mustafa Kemal, tamam dedi. Arkadaşları, ama çok eski diyerek kuşkularını belirttiler. Mustafa Kemal, olsun dedi. Arkadaşları, her an arıza çıkarıp bizi yolda bırakabilir diye uyarmak istediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal, başka otomobil var mı diye sordu. Arkadaşları, yok dediler. Öyleyse bununla yola çıkacağız. Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar. Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmaya başladı. Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken Mustafa Kemal otomobilden indi. Oturup beklemek Mustafa Kemal'in karakterine aykırıydı. Arkadaşlarına baktı. "Yürüyebilir misiniz?" dedi. Soru sormamıştı aslında. Cevap vermelerini beklemeden döndü, yürümeye ve bir marş söylemeye başladı.
1: Gümüş dere durmaz akar, güne

19 Mayıs bayramlarımızın vazgeçilmezi Gençlik Marşı, atamıza da güç vermiş o gece Havza yolunda. Bu melodiyi İsveç'ten ülkemize getiren, marşa dönüştürüp söz yazdıran kişi Selim Sırrı Tarcan'dır. Eğitmen, spor yöneticisi ve siyasetçi kimlikleriyle Selim Sırrı Tarcan, ülkemizdeki ilk spor kurumlarının tohumlarını atan kişidir. 1908 yılında ilk Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş, 1909'da Berlin'deki Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantılarına katılmış, daha sonra da İsveç Kraliyet Askeri Beden Eğitimi ve Jimnastik Akademisi'ne devam etmişti. Burada hafızasına kazınan bir halk melodisinin notalarını yurda dönüşünde beraberinde getirmiş, Türkçe öğretmeni ve şair Ali Ulvi Elöve'den üzerine söz yazmasını istemiştir. Elöve'nin dönemin zorlu şartlarını göz önüne alarak tüm halka ve özellikle gençliğe umut aşılamayı amaçlayarak yazdığı sözler bugün de en az o dönemdeki kadar içimizi umutla ve yurt sevgisiyle dolduruyor. İşte böylece ortaya çıkan Gençlik Marşı ilk kez 1916'da Erkek Öğretmen Okulu'nun beden eğitimi gösterilerinde söylenmiş. Herkes tarafından çok sevilen marşın hayranları arasında belli ki Mustafa Kemal de yer alıyormuş. Bu marşın ona ve arkadaşlarına 1919 yılında Anadolu yollarında sık sık eşlik ettiğini kendi sözlerinden anlıyoruz. Anadolu'nun dağ başlarını tekerleklerine çuval doldurduğumuz kırık dökük otomobillerle aşarken yanımdaki arkadaşlarımla bu marşı söylemeyi adet edinmiştim. Ve Gençlik Marşı 20 Haziran 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edilmiş.

0: istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümesiyle olabilirler.
5: Cevren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere
0: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
9: gaflet
4: ve dalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
6: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk Indiana!
3: Borusan Klasik.
4: Davetiye kimin?
5: Değerli dinleyicilerimiz, Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 14 Mayıs Perşembe günü Lütfü Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda vereceği Bifo ile Beethoven 9 başlıklı konserine Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş. Sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Beethoven 9 başlıklı konserde Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu ile birlikte görkemli bir sezon finali konseri verecek olan Bifo hangi 4 seçkin soliste aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı soprano Enkele de Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas Liu Huan Hong olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Işık Ergüden ve Kübra Ertekin isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Işık Ergüden ve Kübra Ertekin konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz. Konsere gidemeyen müzikseverler sakın üzülmesin. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın bu görkemli sezona veda konserini tüm sesleri ve renkleriyle Borusan Klasik Radyosu üzerinden canlı yayında dinleyebilecekler.
3: Konser rehberi
0: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion Korosu'nu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.
3: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Bugün Atatürk'ün doğum günü. Bugün 19 Mayıs. Bugün Türk ulusunun uyandığı, emperyalizme baş kaldırdığı gün. Bugün Mustafa Kemal'in tam bağımsız bir ülke kurmak için Samsun'a çıktığı gün. Bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Tüm ulusumuza

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz bugün. 19 Mayıs özel yayınımızın bu bölümünde Ku'nun şarkısında saat 16'ya kadar sizlerleyim. Ben Füsun Özgüç.

19 Mayıs'ın yurt çapında bir bayrama dönüşmesinin temelinde yine Selim Sırrı Tarcan'ın bir girişimi olduğunu görüyoruz. Bayramımızın tarihi 1928'de ilk kez İstanbul'da Selim Sırrı Tarcan'ın düzenlediği jimnastik şenliklerine dayanıyor. Bir nevi mektepler bayramı şeklindeki bu şenlikler 1936 yılında 19 Mayıs günü gerçekleştirilmiş ve bu tarihten itibaren millete mal edilerek Gençlik Bayramı niteliği kazanmış. Atatürk 1938'deki ilk Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini hasta olmasına karşın izlemiş ve daha önce söylediğim gibi 20 Haziran 1938'de resmen bayram olarak ilan edilmiş 19 Mayıs.

Bu güzel bayram gününde ulus olarak ülkemizin doğasını, kültürel zenginliğini, Cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarını, hukuku, adaleti, barışı, bilimi, sanatı, yurdumuzun eşsiz mozaiğini kucaklayalım. Hepinize mutluluk, sevgi ve sağlık dolu nice bayramlar diliyorum. Sevgili atam, ruhun huzurlu olsun. Medeniyet ve yüksek kültür ateşinin sönmesine asla izin vermeyeceğiz. Yurdumuzu korumaya ve cumhuriyetimizi canımız pahasına yaşatmaya kararlıyız. Ve seni çok özlüyoruz.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Konser Rehberi.
1: Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması 9 Mayıs Cumartesi günü Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda gerçekleştirilen final konserinin ardından ödül töreniyle sona erdi. İstanbul Barok Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl ödül kazanan isimler şöyle. Paylaştırılan birincilik ödülü Enes Aksu ve Derin Akdeniz, ikincilik ödülü verilmedi, üçüncülük Timur Özer, mansiyon ödülü Ulaş Kadir Çakan. Ödül kazanan yarışmacılar 14 Mayıs Perşembe akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleştirilecek konserde Ayşenil Ülgener yönetimindeki İstanbul Barok'la sahne alacaklar. 1995 yılında kurulan İstanbul Barok'un 30. kuruluş yılı kutlaması kapsamında saat 20'de başlayacak aynı konserde Stefan Fakko rejisiyle Henry Purcell'ın Dido en Aeneas operası sahnelenecek. İstanbul Barok ve Notre Dame de Sion Korosu'nu son yılların en beğenilen barok şeflerinden Thomas Dunfor yönetecek. Operanın kadrosunda yarışmanın jüri üyeleri Irvin Aros, Juliette Chassin Aros, Claire de Bono ve Benoît Ramon'un yanı sıra geçmiş yarışmalarda derece elde eden Cansu Özel, Fatma Zeynep Ciddi ve Dorukhan Öner yer alıyor. 14 Mayıs Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda Leyla Pınar Barok Şan Yarışması kazananları konseri ve Henry Purcell Dido en Aeneas Operası temsili barok müzikseverleri bekliyor.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk Indiana!
0: Müzik mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
3: Borusan Klasik'ten bizi dinleyen herkese merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bu anlamlı bayram hepimize kutlu olsun. Çok büyük bir öneme sahip olan bu özel gün dolayısıyla geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç müzikçiler bugün programımızda bir araya geliyor. Atatürk'ün müziğin evrensel dilini yücelten sözlerinden ilham alan, her biri kendi alanında başarıdan başarıya koşan, birbirinden yetenekli genç müzikçiler ürettiklerini siz değerli dinleyicilerimizin beğenisine sunacak bugün.

Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe en büyük armağanı bugün. Çok büyük öneme sahip bu özel gün dolayısıyla geleceğin umut vaat eden müzisyenleri performanslarını sergileyip özel bir seçkide buluşurken bütün müzikleri büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle andığımız atamızı armağan ediyor. 19 Mayıs için sahne yine genç sanatçıların.

Sevgili dinleyenler, bugün takvim yaprakları 19 Mayıs'ı gösteriyor. Bugün çok özel bir gün. Bütün umudum gençliktedir demiş atamız. İşte bu yüzden 19 Mayıs gençliğin bayramı olduğu kadar aynı zamanda umudun da bayramıdır. Geleceğimizin mimarları gençlerimiz olduğu sürece umut vardır. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramının coşkusunu genç solistlerle Borusan Klasik sahnesine taşımayı sürdürüyoruz.

Borusan Klasik'te sizlerle birlikte 19 Mayıs coşkusunu yaşarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, şükranla, özlemle anıyoruz. Atatürk aramızdan ayrıldı ama hala bizlerle, yarattığı ilkeleri hala güçlü, hala sonsuz. Umudumuz ondan aldığımız güçle her zaman taze. Atatürk nutukta gençlere şöyle sesleniyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz. Klasik müzik alanında da küçük yaştan bu yana büyük bir disiplinle çalışan gençlerimiz ilhamını atasının bu sözlerinden alıyor. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan gençler bugün uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanıyor, prestijli okullarda eğitimine devam ediyor, orkestralarla konserler veriyor.

107. yılını kutladığımız 19 Mayıs gibi anlamı çok büyük bir günde bugün sahnede genç sanatçılar vardı. Gençlerle birlikte olmak bizim için de hem büyük bir gurur hem de çok heyecan verici bir deneyim oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan, başarılara imza atan birbirinden değerli genç müzisyenler enstrümanlarıyla aralarında güçlü bir bağ kurmuşlar. Müziğe olan bakış açıları, hedefleri ise çok kıymetli. Atatürk'ün izinde yetişmiş birer genç sanatçı oldukları için onur duyuyorlar. Bu duyguyla sahnede oluyorlar. Atatürk'ün gençlerle ilgili söylediği tüm sözler sonsuza kadar onların yolunu aydınlatsın. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyor, ona şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız bir kez daha kutlu olsun sevgili dinleyenler. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: 90 Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

gücüne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azın karane yürümesine başlıyor. Fakat yaptıklarımızı asla katil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmin değil.

asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aklımızın sürat

Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müstakilimdir.

yaptırmanı yemeyeyim. Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır.

geldi. 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletinin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem o zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla Adi'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

0: ebedi. Ebediyete 30 giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Dursun diyene!
1: Atatürk diyor ki, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

0: Borsan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk İndiyana!
3: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.
4: Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Atatürk diyor ki, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Atatürk diyor ki, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mutluyum.

Atatürk diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürk diyor ki: "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz."

Atatürk diyor ki, milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada olmayacak.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk'üm!

için aynı inan ve katkıyetle söylüyorum ki tam bir bütünlükle bulunmakta olan Türk milletinin Türk millet olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

Kendine sendikle hüsnünleri gelmesini bilmişti. Türk milletinin medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale üstte gelindi.

0: Atatürk diyor ki:
1: Aydın saylavlar, kültür yapımızın yeni ve modern temellere göre kurulmasını durmadan sürdürüyoruz. Türk tarih ve dil çalışmaları büyük inançla beklenilen ışıklı verimlerini şimdiden göstermektedir. Ulusal müziğimizi modern teknik içinde yükseltme çalışmalarına bu yıl daha çok emek verilecektir. Ulusal kültür için gerekli olduğu gibi uluslararası ilişkiler yönünden yüksek önemi olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu! Türk İndiyana!
0: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
3: Borusan Klasik'ten bizi dinleyen herkese merhaba. Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bu anlamlı bayram hepimize kutlu olsun. Çok büyük bir öneme sahip olan bu özel gün dolayısıyla geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen genç müzikçiler bugün programımızda bir araya geliyor. Atatürk'ün müziğin evrensel dilini yücelten sözlerinden ilham alan, her biri kendi alanında başarıdan başarıya koşan, birbirinden yetenekli genç müzikçiler ürettiklerini siz değerli dinleyicilerimizin beğenisine sunacak bugün.

Sevgili dinleyenler, bugün 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe en büyük armağanı bugün. Çok büyük öneme sahip bu özel gün dolayısıyla geleceğin umut vaat eden müzisyenleri performanslarını sergileyip özel bir seçkide buluşurken bütün müzikleri büyük bir özlem, saygı ve sevgiyle andığımız atamızı armağan ediyor. 19 Mayıs için sahne yine genç sanatçıların.

Borusan Klasik'te sizlerle birlikte 19 Mayıs coşkusunu yaşarken Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle, şükranla, özlemle anıyoruz. Atatürk aramızdan ayrıldı ama hala bizlerle, yarattığı ilkeleri hala güçlü, hala sonsuz. Umudumuz ondan aldığımız güçle her zaman taze. Atatürk nutukta gençlere şöyle sesleniyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yüceltecek, yaşatacak olan sizsiniz. Klasik müzik alanında da küçük yaştan bu yana büyük bir disiplinle çalışan gençlerimiz ilhamını atasının bu sözlerinden alıyor. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan gençler bugün uluslararası birçok yarışmada ödüller kazanıyor, prestijli okullarda eğitimine devam ediyor, orkestralarla konserler veriyor.

107. yılını kutladığımız 19 Mayıs gibi anlamı çok büyük bir günde bugün sahnede genç sanatçılar vardı. Gençlerle birlikte olmak bizim için de hem büyük bir gurur hem de çok heyecan verici bir deneyim oldu. Türkiye'nin yetiştirdiği, genç yaşlarına rağmen ülke sınırlarını aşan, başarılara imza atan birbirinden değerli genç müzisyenler enstrümanlarıyla aralarında güçlü bir bağ kurmuşlar. Müziğe olan bakış açıları, hedefleri ise çok kıymetli. Atatürk'ün izinde yetişmiş birer genç sanatçı oldukları için onur duyuyorlar. Bu duyguyla sahnede oluyorlar. Atatürk'ün gençlerle ilgili söylediği tüm sözler sonsuza kadar onların yolunu aydınlatsın. Türk ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle anıyor, ona şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramınız bir kez daha kutlu olsun sevgili dinleyenler. Borusan Klasik'te yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

Atatürk diyor ki, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Atatürk diyor ki, milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada olmayacak.

Atatürk diyor ki: Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve koruyacak olan sizlersiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

0: çalışma analistlerle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Atatürk diyor ki, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mutluyum.

Atatürk diyor ki, vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Atatürk diyor ki, gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürle insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

0: Atatürk diyor ki, biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.
1: Olduğunu tüm medeni alem bir kere daha tanıyacaktır.

cennetini bildirmişti. Türk milletinin medeniyet yolunda elinden ve kafasında tuttuğuna kalem üstad edildi.

Atatürk diyor ki, beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterli.

0: Bugün takvimler 19 Mayıs'ı gösteriyor. Ama bu tarih sadece bir gün değil. Bir milletin yeniden doğuşunun, umutla ayağa kalkışının, bağımsızlık ateşinin Samsun'da yakıldığı o kutlu başlangıcın adıdır 19 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih, aynı zamanda Türk gençliğine armağan ettiği en büyük bayramdır. Çünkü Atatürk bilirdi, geleceği kuracak olan, bu vatanı daima yüceltecek olan gençlerdir. Ve o gençlere şöyle seslenmişti. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu! Türk'üm diyene!

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm, gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı. Ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu. Ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Ci Darem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yusebius az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Eusebius, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Eusebius, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempf seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempf seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini Ev ve Aile Kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplinli çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.

0: 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, çalışmalarına Havza'da devam etmeye karar vermişti. Yaverinden bir otomobil bulmasını istedi. Araştırıldı, soruşturuldu, sonunda Benz marka çok eski bir otomobil bulunabildi. Mustafa Kemal, tamam dedi. Arkadaşları, ama çok eski diyerek kuşkularını belirttiler. Mustafa Kemal, olsun dedi. Arkadaşları, her an arıza çıkarıp bizi yolda bırakabilir diye uyarmak istediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal, başka otomobil var mı diye sordu. Arkadaşları, yok dediler. Öyleyse bununla yola çıkacağız. Samsun'dan çıkıp Havza'ya doğru gecenin karanlığında yol almaya başladılar. Korkulan sabaha karşı başlarına geldi. Motor su kaynatmaya başladı. Suyun soğutulması ve değiştirilmesi beklenirken Mustafa Kemal otomobilden indi. Oturup beklemek Mustafa Kemal'in karakterine aykırıydı. Arkadaşlarına baktı. "Yürüyebilir misiniz?" dedi. Soru sormamıştı aslında. Cevap vermelerini beklemeden döndü, yürümeye ve bir marş söylemeye başladı.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

19 Mayıs bayramlarımızın vazgeçilmezi Gençlik Marşı, atamıza da güç vermiş o gece Havza yolunda. Bu melodiyi İsveç'ten ülkemize getiren, marşa dönüştürüp söz yazdıran kişi Selim Sırrı Tarcan'dır. Eğitmen, spor yöneticisi ve siyasetçi kimlikleriyle Selim Sırrı Tarcan, ülkemizdeki ilk spor kurumlarının tohumlarını atan kişidir. 1908 yılında ilk Milli Olimpiyat Komitesi'ni kurmuş, 1909'da Berlin'deki Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantılarına katılmış, daha sonra da İsveç Kraliyet Askeri Beden Eğitimi ve Jimnastik Akademisi'ne devam etmişti. Burada hafızasına kazınan bir halk melodisinin notalarını yurda dönüşünde beraberinde getirmiş, Türkçe öğretmeni ve şair Ali Ulvi Elöve'den üzerine söz yazmasını istemiştir. Elöve'nin dönemin zorlu şartlarını göz önüne alarak tüm halka ve özellikle gençliğe umut aşılamayı amaçlayarak yazdığı sözler bugün de en az o dönemdeki kadar içimizi umutla ve yurt sevgisiyle dolduruyor. İşte böylece ortaya çıkan Gençlik Marşı ilk kez 1916'da Erkek Öğretmen Okulu'nun beden eğitimi gösterilerinde söylenmiş. Herkes tarafından çok sevilen marşın hayranları arasında belli ki Mustafa Kemal de yer alıyormuş. Bu marşın ona ve arkadaşlarına 1919 yılında Anadolu yollarında sık sık eşlik ettiğini kendi sözlerinden anlıyoruz. Anadolu'nun dağ başlarını tekerleklerine çuval doldurduğumuz kırık dökük otomobillerle aşarken yanımdaki arkadaşlarımla bu marşı söylemeyi adet edinmiştim. Ve Gençlik Marşı 20 Haziran 1938'de Gençlik ve Spor Bayramı Marşı olarak kabul edilmiş.

0: istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
5: Cevren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün kaderleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha elim ve daha bayım olmak üzere
9: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
10: gaflet
4: ve dalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
11: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
7: Ey Türk İstikbalini evladı! İşte

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: O at benim değil, o benim atım değil. Götürün buradan, tez götürün.
1: Ben tanırım paşa, o senin atındır.
0: Bey, bey sana diyorum. Yoksa sende mi onlardan yanasın ha?
2: Yok paşam, sen yanlış anladın.
0: Ne? Ben yanlış anladım ha?
2: Estağfurullah paşam, biz yanlış anlattık.
0: Beyler, gün doğmadan alaşafakla tez vurula başladı.
2: Vallahi billah bu onun atı. Bu damga onun damgası.